0: alayım ya da savaşıp yara alayım. Doğrusu ne bilemedim.
1: İlaç gibi radyo.

0: arıyor kendisi yaşıyor.
1: Starifan, Starifan.

Sen aşk diye neye tutuldun? Ben gökyüzüne bir denize vuruldum. Hayat çaldılar içimden. Yağmur yesen, yemin etsen ne fayda? Düş çaldılar. Bir duydum, bin gördüm. Bir yıldız oldum kaydım, bir bebek oldum doğdum. Mavi yeşil gözlerinden şiir okudum. Tarçın kokulu sevdiğim, bulut gözlerinden, katran yüreğimden, deli tutkularımdan sana düş yolluyorum kuş kanadıyla.

0: Bitlis'ine Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis'ine Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
1: Starifan.

Cansızın içini açtın yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı yapma dedim.

Bitlis'in Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis'in Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340. Star FM.

0: Bitlis'in Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis'in Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
1: Starifan.

0: Bitlis'ine Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis'ine Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
1: Doğu'nun güçlü sesi Erciş Star FM.

ben aşkın erbabıyım. Hasret çeke çeke yoruldum be usta. Halden bilmez bir vefasızın turabıyım. Yar yolunda boyun büke büke yoruldum be usta. Kaderime isyan etmiyorum haşa. Sabır tesbihi çeke çeke geldim bu yaşa. Aşk derdinin dertlisiyim, gerek yok telaşa. Gözümden yaş döke

Kerem aslı için yanmazdı. Sevmek günah olsaydı, Ferhat dağları delmezdi. Bülbül gül için feryat etmezdi. Mecnun seviyorsa, Kerem yanıyorsa, Ferhat dağları deliyorsa,

Dur, gitme ne olur. Kal biraz daha. Elini uzat bana. Bırak, bırak dokunayım saçlarına. Bir yıkıntıda sen sokma hayatıma. Beni senden ayırma Kürt kızı.

Seni sevdim, bütün korkularımdan sıyrılarak sevdim. Bütün çaresizliklerimi elimin tersiyle iterek sevdim. Kimliğimi hiçe sayarak sana geldim. Oysa sen, kimliğimi ayaklar altına bırakarak

Bak şarkımızın sonuna geldik işte. Takadim kalmadı artık gitme demeye. Ne desem, ne yapsam gideceksin biliyorum. Başını dik tut giderken. Gözünden bir damla yaş dökülmesin. Gözyaşların senin kadar alçalsın istemem. Elveda, elveda Kürt kızı, elveda.

Yavuz kırk daha olsaydım olsaydım, yıkık perişan olsaydım olsaydım, şu bozkır daha olsaydım.

0: olsaydım, keşke bir yalan olsaydım, olsaydım.
1: Tarafsız, saygılı, ölçülü
2: 95.5 Star FM.

ben güzel. Tatlı gülüş pek yaraşır gözleri ömrü bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Star FM.

Ben eskiden böyle mahzun değildim. Kalemim kırıldı, sazım tükendi. Seni böyle bilseydim hiç aramazdım. Öpmeye kıyamadım.